önce. Zafer asla kesiş, o babam şivan bey. Zafir paspor şey, kaynağı bu alufla kalı alufçin. Toza bileliyat bey.